0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
14: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydınlar beyler, günaydın Şahane'de. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki her sabah vazgeçemediğiniz isim, aşık olduğunuz adam, sabahların efendisi. Güzel bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Yaptığımızın en iyisini yapacağız. Her günden daha iyi olmaya çalışıyoruz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Umarım bizleri dinlerken keyif alıyorsunuzdur. Ve işe giderken de yolculuğunuz en keyifli hale geliyordur millet. Sizden ne haber bakalım, her şey yolunda mı? Ha, güzel uyudunuz mu? Piş bir şey yaptınız mı? Ne? Annem bana... Küçükken tuvaletim geldiğinde hadi piş pişe derdi. Vallahi. Güzel günlerdi ya. Havalar birazcık ısınmaya başladı. Hatta birazcık bunaltmaya da başladı. Ama keyfiniz yerindedir inşallah millet. İnşallah. Biz de iyiyiz ya, maşallah maşallah. Ya işte bu yüzden canlı telefon bağlantısı alıp diyaloğun dışında kalanları ilgilendirmeyen konular konuşmamayı tercih ediyorum. Ya ne söyleyebilirsiniz ki bana? Ha? Ya benim dinleyicilerime iyi vakit geçirecek ne söyleyebilirsiniz? Ben 10 saatte bir program hazırlıyorum. Yani siz telefon açıp improvizör olarak dinleyicimi benden çok daha güldürebiliyorsanız ben bitmişim zaten o zaman. Nasıl? Araşalım diyen olmadı mı zaten? Tamam. Hayır. Hayır, isterseniz ben buradayım diye şey etmiştim ama neyse. Okey, peki. Radyo sunucusu yalnız bir kişidir arkadaşlar. Evet, çok kendi kendine yapılan bir iş bu. Öyle zaman zaman gündüz veya gece dışında sosyalleşme hasreti çektiğimi de itiraf etmeliyim millet. Vallahi. Neyse. Şehvet ve paradan oluşan sıkıcı hayatımla sizleri sıkmak istemiyorum ben. İsterseniz sıradan insanın problemlerine geri dönelim. Bakın, yazın en önemli bilgilerinden birini vereceğim ben size. Bu... Mayo defilelerini aktaran bir dergi var, çok meşhur ve mayo bikini modellerinin her sene birbirinden çekici modellerin yer aldığı bir dergi, Swimsuit dergisi. Ama Swimsuit dergisinde bu yıl abartmışlar arkadaşlar. Artık modeller çıplaklar, mayoları ellerinde tutuyorlar. Vallahi, bak benim bir önerim var, bunu okuduğumda aklıma ilk gelen şeyi söylüyorum size. Neden önümüzdeki yıl modelleri bir dergide, bikinileri başka bir dergide yayınlamıyorsunuz? Nasıl fikir? Süper değil mi? Efsaneyimdir bu konuda ben. Pekala. Günaydın mesajlarını her zaman istediğimiz gibi bugün de istiyoruz. İsterseniz WhatsApp'tan, isterseniz Instagram'dan direkt mesaj olarak hiç fark etmez. Yani bir şekilde bana yazın. Yazın ki program çok daha keyifli hale gelsin. Neden? Her zaman söylüyorum, ben de insanım. Bunu unutmayın. Hadi bakalım, program başladı. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı bile. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın da günaydın. Yani ne var ya, güne böyle mutlu başlamak, keyifli başlamak inanılmaz bir şey arkadaşlar. Öyle somurtarak kalkanlar var ya, gerçekten icaz etmiyorum onlardan. Evet, karım için söylüyorum özellikle. Ya güne nasıl başlarsanız öyle devam eder derler ya. Bu bir klişe değil, bir şehir efsanesi değil millet. Gerçekten güne keyifli başlarsanız, güne gülücüklerle başlarsanız günün sonuna kadar o kadar keyifli zaman geçireceksiniz ki. İnanın bana, bir kere deneyin, sonrasında konuşalım. Samimi söylüyorum. Pekala, bakın şimdi anonsumun büyük kısmını kaplayacak inanılmaz bir haberim var. Bir İngiliz dergisi dinleyicilerine Papua Yeni Gine'deki yamyamlarla bir hafta geçirme gezisi kazanma şansı veriyormuş. Evet. Zoo Weekly Türkçesi. Haftalık Hayvanat Bahçesi dergisindeki yarışmayı kazanan iki haftalığına yamyamlarla yaşamak için Bayileye Vadisi'ne gidecekmiş. Yanında bu işe zaten gönüllü olan Eric Baker olacakmış. Geçtiğimiz ay bu seyahati yapmak istediğini ama arkadaş aradığını söylüyormuş. Zoo Weekly dergisi bu fırsatı da şanslı bir okuyucusuna vermeye karar vermiş. Gidenlerin elinde harita veya cep telefonu gibi şeyler olmayacak ve tamamen kabile reisinin merhametine kalmış olacaklar. Bay Baker şöyle diyor, 25 yıl önce oradaydım ve tanıştım, bana hep iyi davrandılar ve çok ilginç insanlar, her yerlerinde piercing vardır. Kıyafet olarak da sadece don giyiyorlar. Evet, tabii, yabancı bir ormanda harita yok, cep telefonu yok, medeniyetle iletişim yok ve yamyam kabilesi reisinin merhametine, donlu kabile reisinin merhametine kalmışlar. Ya bir insanın başına ne gelebilir ki en kötü ihtimal? Eric Baker, ya adam diyor ki 25 yıl önce ona güle güle derken ileride bir gün arkadaşlarımla beraber gel demişler. Evet, ve Baker hiçbir şeyden şüphelenmedi, öyle mi? Ya adamın adı Eric, Eric Baker. Aslında Eric diye hiç isim duymamıştım ama tesadüfe bakın. Yamyamların onunla işi bittiğinde geğirirken çıkacaktı sesle aynı. Eric, Eric. Piercingleri harikaymış ve her yerlerindeymiş. Ya evlenmeden önceki son kız arkadaşımı görmeniz lazımdı arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Hala sizlerle birlikteyiz. Kısa bir mola olacak, güzel bir şarkının ardından. Ama sonra Sabahların Efendisi yine %100 canlı yayında.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

Mutfaktin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhabalar arkadaşlar, çok değerli milletim. Burası Enerji, Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. İşte bu yüzden bu saatlerde olması gerektiği gibi bir program dinliyorsunuz millet. Evet. Adım Sabahların Efendisi. Bu adı almayı ben tercih etmedim. İlk patronum yaptığım program formatında kimsenin gerçek kimliğimi bilmesinin hiçbir faydası olmayacağını, hatta tehlikesi olacağını söyleyince nur içinde yatsın. Diğer patronlarım gibi üzüntüden öldü. Evet, benimle çalışırken. Ya kolay geçmiyor ya, kolay geçmiyor. Neyse, enerjide perşembe sabahı ve üzülerek bizi çok da iç açıcı bir hafta sonunun beklemediğini itiraf etmek zorundayım. Yani pek sokağa çıkılacak gibi olmayacakmış sıcaklardan. Ama evde birazcık cin mısır varsa bir sıkıntınız olacağını zannetmiyorum. Ya arkadaşlar bakın, yeni bir şey duyup öğrendiğim zaman hemen size getiriyorum. İşte onlardan bir tanesi geliyor. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Kereviz yemek sizi daha seksi, daha çekici yapıyormuş. Evet. Kerevizin içinde bulunan bir kimyasal vücudunuzdan çıkan kokuyla birleşip karşı cins tarafından daha çekici bulunmanızı sağlıyor. Peki şimdi burada herkesin aklındaki soruyu ben herkes adına sorayım. Bunun için kereviz yemeye değer mi? lanet olsun, gösterin kerevizin neresini yemek zorundayım. Adam neresi diye soruyor, hiç yememiş ki. Çabuk olun, bu kızı bu akşam da tavlayamazsam evliliğim uzun yıllar yaşayabilir. Hayır, istemiyorum kimse bir şey, böyle bir şeyi ben asla. Nasıl? Siz zaten kerevizi çok mu seversiniz? İyi iyi, sevindim. Bu arada çok çekici olduğunuzu söyleyen oldu mu hiç? Ha? Evet. Günaydın mesajları geliyor. Efsanesiniz yine. Daha fazlası lazım, her zaman söylüyorum. Her anonsumda bir 50-60 tane günaydın istiyorum. Anonsa başlamadan önce kontrol edeceğim. Eğer günaydın mesajı yoksa statik bir ses duyacaksınız arkadaşlar. Şöyle. Anladınız değil mi? Evet. Günaydın mesajları önemli. WhatsApp'tan yollayabilirsiniz. 0533-888-1010 ya da Instagram'dan direkt mesaj olarak, hani gizli bir şeyler falan. Günaydın mesajını istediğiniz yerden yollayın. Ben de programa kaldığım yerden devam edeyim millet.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki sabahların vazgeçilmez ismi. Kim? Kim? Sabahların efendisi. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğumuza eşlik edeceğiz. Biliyorsunuz ben sabahları buradayım. Daha sonrasında diğer sunucu arkadaşlarım var. Ece Kanvaz, efendime söyleyeyim. Birkaç tane daha isim var ama tam hatırlamıyorum. Ekibim var. Her gün benimle beraber bu programın yapılmasına, hazırlanmasına yardımcı olan muhteşem bir ekip. Sabahları buraya geliyoruz. Birer kahve içiyoruz öncesinde. Daha sonrasında çalışmaya başlıyoruz. Yani sizlere nasıl ulaşalım ki, keyfinizi nasıl yerine getirelim ki diye büyük bir mücadeleye giriyoruz arkadaşlar. Evet. Ve ben geliyorum, burada mikrofonu açıyorum. Yardımcılarımsa kanepelere uzanarak gününü gün ediyorlar. Hayatın ne kadar zor olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Bir ekonomist arkadaşım bankaların zor durumda olduğunu söyledi. Ayrıca kredi kartı borçlarının ödenmediğini de söyledi. Ekonomist bir arkadaşım. Ve küçük bir araştırma yapılmış millet. Borcu olanların bir süre daha bu borçları ödemeye niyeti olmadığı anlaşılır. Evet. Bankalar daha nereye kadar gidecek bilmiyorum. Yani önce gümüş kart vardı, sonra gold kart çıktı, sonra platinyum, sonra siyah. Hepsi aynı plastikten, yani sadece renkleri farklı. Bak, geçenlerde bankamı arayıp gold kartımın yerine platinyum geldiğini, platinyum yerine siyah kart istediğimi söyledim. Memur bana limitimin aynı olacağını, neden böyle bir şey istediğimi sordu. İyi günler deyip hoşça kalın deyip kapattım telefonu ben. Nereye gidiyorsun sen gold kartının borcunu ödemeden? Değil mi? Yanlış anlamayın. Yani en azından birçok insan gibi işimden nefret etmiyorum. Sadece kırgınım ben. Evet, öyle aşırı negatif duygular yok. Yani şikayet insanın doğasında var ya. Ama şikayet etmeden önce aynaya bakması gerekir insanın. Değil mi? Şikayet ettiğiniz konuda. Yani gerçekten kapınızın önünün pırıl pırıl olduğunu düşünüyorsanız o zaman başka. Ama bakın bak, geçenlerde okudum bunu. Mesela oyuncak silahla mağaza soyan adam haberi. Tutuklanmış, içeri atılmış, 27 ay hapis cezası almış. Zürih'te otele girmiş, elinde sıradan bir insanın bile oyuncak olduğunu anlayacağı bir silah varmış. Çünkü üzerinde altın rakamlarla 007 yazıyormuş. Evet, James Bond tabancası diye satılıyormuş çocuklara oyuncak. Ve 18 bin dolar alıp kaçmış. Silahı ateşlediğinde ise su fışkırmış. Ama hayır. Yok, bence de otel memuru ile önceden anlaşmamıştır. Yok canım öyle bir şey. Belki de memur onu gerçek James Bond zannetmiş olabilir. Ama burada küçük bir problem var millet. James Bond soyguncu değil. Belki de onu James Bond sanmıştır ve kötülerin tarafına geçtiğini kabullenememiş ve o travmayla parayı vermiş olabilir. Evet, evet. Kesinlikle bu düşünce doğru olmalı. İlk saatin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini söylememe gerek yok herhalde. Nasıl? Var, söyleyeyim peki. Zaman su gibi akıp gidiyor millet. Ayrılmayın.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Yerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınız var, renk kasmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri, en kaliteli Türkçe pop.

0: Saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte yine sizlerle birlikte olacağız. Ama hiç merak etmeyin, ilk saatte herkes yoldaydı. Çok iyi bir program yaptı. İkinci saatte sallayacak diye bir düşünceye kapılmayın. Ha, ilk saat kadar iyi olmayabilir, onu bilemeyeceğim. Ama ayrılmayın, az sonra buradayız millet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Milletim. Günaydınlar şahane ada. İkinci saatin startını verdik. Nasıl geçiyor perşembe sabahınız bakalım? Kıbrıs'ta güneşli günler başladı ve bunun için tüm Antarktikalı ya yaşayanlardan özür dileriz. Hepiniz hoş geldiniz. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Yağmuru sevsek duş alırdık kanka. Çamuru sevsek çamur güreşi yapardık. Buradaysak bir sebebi var. Enerji burası ve şimdi ben de sabahların efendisi %100 canlı yayındayım. Siz de diyebilirsiniz ki yakında Santorin'den gelen küllerin gölgesinde kalacaksınız. Ne konuşuyorsun sabahların efendisi? Bir de tsunami var elbette. Ya arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum. Ben 21 yıldır enerji grubunun sabah şovunu sunuyorum. Ders FM'de yaptım, enerjideyim şu anda. Yani maaşımla Kıbrıs'ın istediğim her yerinde yaşayabilirim. Yani siz bana dilediğiniz gece kondunun yerini gösterin. Ben hemen kiralayayım millet. ya yapıyoruz tabii hanımımla. Hanımımla, düşesimle bir takım acil durum planları yapıyoruz millet. Yani canımızı sokakta bulmadık. En kötü ihtimal oğlum mouse oda yaşıyor. Bir süre onun yanına gideriz. Bir şeyler olursa bak, en kötü ihtimal. Yani karımla benim için değil, oğlumla sevgilisi için en kötü ihtimal bu. Hayır, düşünsenize 20 yaşına gelmişsin, tam özgürlüğüne kavuştuğuna kanı getirmişken babası ve annesi ve 3 sevgilisi sürpriz. 6 ay sizde kalacağız evlat. Zor tabii ki. Gençlik güzel bir şey arkadaşlar. Ve gençlerin tamamı belli bir yaşa geldiğinde yalnız kalmak istiyor. Neden acaba? Özlüyor musunuz gençlik yıllarını millet? Değil mi? Ne güzel zamanlardı ya. Ekmek elden, su gölden, ha? Benim çocukluğum fakirdi arkadaşlar, gerçekten. Yani şimdiki gençler gibi yaşayamadım. Ben acısını çıkartıyorum, o ayrı. Şu anda acısını çıkartıyorum ama o dönemlerin de bir değeri, bir güzelliği vardı millet. Ya ben 70'lerin çocuğuyum arkadaşlar. Bizim zamanımızda teknoloji yoktu. İlk yarısında yoktu ama ikinci yarısında teknolojiyi de gördük. Ve samimi söylüyorum, bizler o dönemin insanları, en şanslı insanlarız millet. Benden söylemesi, ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: c'est quel di quel dir sabahların efendisi. Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın Allah beyler, günaydın Şanada, nefis bir perşembe sabahı.
3: Ne yalan.
0: Yine sizlerle birlikte olmanın aklı gururu. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve ben de tabii ki Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. Değil mi? Değil mi? Bir şey söylesenize. Mera, toplam 8 kilo verdim 1,5 ayda millet ve ne istersem yiyorum. Sadece az az yiyorum. Yani kızarmış tavuk kanadı da yiyorum ama 3 tane. Sonra doyuyorum. Bazı arkadaşlarım neden aralıklı oruç diyeti yapmıyorsun diyor. Ya şöyle, şimdi ben zengin biri değilim. Keyfi olarak kendimi aç bırakamam. Genlerim de yok. Öyle bir şey yok yani. Buldum mu yemem lazım. Bir de 16 saat aç kalıp sonra yemek yersem herkes bir yerden elime bir 1000 lira geçti de öyle yiyorum falan zanneder. Yani ondan yiyormuşum gibi. Para vermedi. Parası yoktu, parası. Yani bakın, fakirin aralıklı oruç diyeti aralıklı olarak para bulunca yiyorum diyeti gibi tanımlanabilir daha çok. Evet, öyle algılanabilir. Ha, bir konu daha var tabii, bir konu daha var. Sen 16 saat ara vermişsin. Sonra yediklerin 4 ekmek ve 2 ayran olursa kilo verebileceğini de pek zannetmiyorum ben. Evet. Sabahların efendisi, 5 ay aralıklı diyet yapmışsın ve karaciğer yağlanmanız korkunç seviyede. Pekala millet, hava durumuyla açtık bugünkü ilk anonsu. Yani ikinci saatin ilk anonsunu. Dediğim gibi kuzeyde yaşayan dinleyicilerime sabırlar diliyorum. İnternet üzerinden bizi dinleyen çok insan var çünkü. Ama 9 ay kış mevsimi gerçekten çok yorucu bence. Bak, hiç unutmuyorum, kış mevsiminde İstanbul'a anneme gittim. Hava gerçekten çok soğuktu ve hala Kıbrıs'tayım sanıyorum ben kendimi. Ve tuvaletimi yaptıktan sonra büyük bir cahillik edip taharet musluğunu açtım ben. Yani kışın göbek deliğinde taharet musluğu suyunun aynı zamanda çok güçlü bir anestezi elementi olduğunu biliyor muydunuz? Doktor, hasta poposunu taharet musluğuyla yıkadı. Balsur ameliyatı için hazır. Ameliyathaneye aldık. Ya Kıbrıs'a döndükten sonra 5 gün boyunca hala popomu hissetmiyordum ben ya, o kadar söyleyeyim. Ve ben bunu yaşadıktan sonra 10 dakika falan geçmeden bir arkadaşım var, dedi ki kanka hadi toparlanın, önümüzdeki hafta sonu İsviçre Alplerinde kayak tatiline gidiyoruz. Ya kızım bak dedim, oraya gelirim seni parça pinçik ederim, tamam mı, kimse tutamaz beni, kapat şu telefonu. Ya bakın, benim mantığıma göre O sıfır derecelik donma eşiğinde bir taharet musluğu suyunun ardından karların ortasında bir tatile gitmek rezalet bir otomobile sahip olup tatile gidip aynı otomobilden kiralamaya benziyor. Anlatabiliyor muyum? Hadi bakalım, burası Enerji, ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı Enerji. Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Merhaba arkadaşlar, çok değerli milletim. Burası Enerji, Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ha işte bu yüzden bu saatlerde olması gerektiği gibi bir program dinliyorsunuz ya. Evet, adım Sabahların Efendisi. Bu adı almayı ben tercih etmedim. İlk patronum yaptığım program formatında kimsenin gerçek kimliğimi bilmesinin hiçbir faydası olmayacağı, hatta tehlikesi olacağını söyleyince... Nur içinde yatsın, diğer patronlarım gibi üzüntüden öldü. Evet, benimle çalışırken kolay geçmiyor ya, kolay geçmiyor. Ah, yani ben zor bir adamım. Yani. Radyo Enerji'de Perşembe sabahı ve üzülerek bizi çok da iç açıcı bir hafta sonunun beklemediğini itiraf etmek zorundayım. Yani pek sokağa çıkılacak gibi gözükmüyor sıcaklardan dolayı. Ama evde birazcık cin mısır varsa bir sıkıntınız olacağını zannetmiyorum. Bakın arkadaşlar, yeni bir şey duyup öğrendiğim zaman hemen size getiriyorum. İşte onlardan bir tanesi şu anda geliyor. Kereviz yemek sizi daha seksi ve daha çekici yapıyormuş. Evet, kerevizin içinde bulunan bir kimyasal vücudunuzdan çıkan kokuyla birleşip karşı cins tarafından daha çekici bulunmanızı sağlıyor. Peki şimdi burada herkesin aklındaki soruyu ben herkes adına sorayım. Bunun için kereviz yemeye değer mi? Evet, tamam, lanet olsun, gösterin kerevizin neresini yemek zorundayım. Adam neresini diye soruyor, hiç yememiş ki hayatı boyunca. Evet. Çabuk olun, bu kıza bu akşam da tavlayamazsam evliliğim uzun yıllar yaşayabilir. Hayır, istemiyorum kimsenin böyle bir şey istemesini, ben istemiyorum. Nasıl? Siz zaten kerevizi çok mu seversiniz? Ah, iyi, sevindim. Sevindim bu arada. Çok çekici olduğunuzu söyleyen oldu mu hiç acaba? Ha? Günaydın mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bu arada radyosunu yeni açan arkadaşlar var. Biz de üzülüyoruz. Ya ilk saatte birçok dinleyicimize çil çil altın dağıttık yine. Kısmet değilmiş. Başka sefere inşallah ya, valla.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

tattırma meselesini sevmiyorum. Açık konuşacağım. Ben restoranta yemek yemeye gittiğimde bir şey içeceğim diye gitmem. Yemek yemek için giderim. Yemek yerken bir yandan da kafayı bulmak istemem. Ya böyle bir amacım yok. Azıcık doldururlar ya tadına bakalım diye. Doldursan be manyak. Para veriyoruz işte, israf mı edeceğiz? Geçenlerde bir tanesi geldi şey dedi. Şişenin mantarını koklamak ister misiniz? Niye dedim? Ne yaptın o mantarla?

bir yere ayrılma. Fit Sports Club hayatınla spor.

Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Bayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Günaydın millet. Günaydınlar Şahane'de. Keyifleriniz umarım yerindedir. Ya da şöyle söyleyelim. Bu son anons olduğuna göre umarım keyiflerinizi yerine getirebilmişizdir. Ben ekiple birlikte biliyorsunuz sabahın köründe buraya geliyorum. Öncesinde güzel bir kahve içiyoruz birlikte. Birazcık laflıyoruz. Daha sonrasında programın içeriğini tekrardan bir kontrol ediyoruz. Ve sonrasında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben mikrofonu açıyorum. Onlarsa ofiste kanepeler var. Ya çok yoruluyorlar, çok. Güzel bir perşembe sabahı oldu. Yani benim için öyle oldu. Günaydın mesajlarınız da beni inanılmaz keyiflendirdi. En azından bu sabahta beni yalnız bıraktırmadığınızı hissettirdiniz ya. O benim için gerçekten çok önemli. İyi ki varsınız. İyi ki Türkçe Pop Müzik Radyosu, Kuzey Kıbrıs'ın en iyi Türkçe Pop Müzik Radyosu Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en iyi adamı ile birliktesiniz. İyi ki siz benim iyi kimsiniz. İyi kimlerim benim. Ekonomi zar zor gidiyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Habire zamlar, daha sonrasında maaşlara yapılan zamlar, değişen hiçbir şey olmuyor. Bir ekonomist arkadaşım bankaların da zor durumda olduğunu, kredi kartı borçlarının ödenmediğini söyledi. Ve bu konuda küçük bir araştırma yapılmış, borcu olanların bir süre daha bu borçları ödemeye niyeti olmadığı anlaşılır. Yani bankalar da nereye kadar yani gidecek bilmiyorum. Yani önce gümüş kart vardı, sonra gold kart çıktı, sonra platinyum, sonra siyah. Ya hepsi aynı plastik. Yani sadece renkleri farklı ya. Bak geçenlerde bankamı arayıp gold kartımın yerine platinyum geldiğini, platinyum yerine siyah kart istediğimi söyledim. Memur bana limitinin aynı olacağını, neden böyle bir şey istediğimi sordu. İyi günler deyip hoşça kalın deyip kapattım telefonu. Evet. Yani nereye gidiyorsun sen? Gold kart borcunu ödemeden değil mi? Ama yanlış anlamayın, yani en azından birçok insan gibi işimden nefret etmiyorum. Sadece kırgınım ben. Evet, öyle aşırı negatif duygular yok. Yani şikayet, bakın, insanın doğasında var. Ama şikayet etmeden önce aynaya bakması gerekir insanın. Şikayet ettiği konuda, değil mi gerçekten? Yani kapınızın önünün pırıl pırıl olduğunu düşünüyorsanız o zaman başka tabii ki. Ama bakın mesela geçen gün okudum bir yerde. Oyuncak silahla mağaza soyan adam haberi. Tutuklanmış, içeri atılmış, 27 ay hapis cezası almış. Zürih'te otele girmiş, elinde sıradan bir insanın bile oyuncak olduğunu anlayacağı bir silah varmış. Çünkü üzerinde altın rakamlarla 007 yazıyormuş. James Bond tabancası diye satılıyormuş çocuklara oyuncak. 18 bin dolar alıp kaçmış arkadaşlar otelden. Silahı ateşlediğinde su fışkırmış, biliyor musunuz? Evet ama hayır ya, yok bence de otel memuruyla önceden anlaşmamıştır ya, yok canım öyle. Belki de memur onu gerçek James Bond zannetmiş olabilir. Ama burada küçük bir problem var. James Bond soyguncu değil. Belki de onu James Bond sanmıştır ve kötülerin tarafına geçtiğini kabullenememiş ve o travmayla parayı vermiş olabilir. Değil mi? Star Wars mu? Burası Star Wars. Ayrılık çanları çaldı bizim için arkadaşlar. Günün son anonsunu da yaptık. Artık benim mesaim bitti. Siz düşünün gerisini. Evet, akşama kadar çalışacak olan sizlersiniz neticede. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: enerji,
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: yerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Merve Özbey burada düzenlemesi Emrah Karaduman imzası taşıyan ve paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Bir imkansız varlığı şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Hep.

Şimdi biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta. Ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 35 derecelerde seyrediyor. Ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise fazla bir değişiklik yaşanmayacağını söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Bengü burada hit şarkısı Aleyhime, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enes.

0: Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hit müzik burada 93.1 enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Şarkılarla uzun yıllardır adını sıkça andığımız iki isim Sefo ve Sena Şahin burada ön plana çıkan düetleri. Bir bilsen, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kart

0: kaplıdır. Önder alçı dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder alçı dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1

Herkese mutlu günler, keyifle geçen mükemmel bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Edis burada. Şarkısı Mayhoş'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

0: Kıpırasın.
1: Kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5.
2: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress Express

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
3: Ölüm bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyum.

uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Bengü burada, şarkısı Karma ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan özel şarkılardan birini çok özel iki isimden dinleyeceksiniz. Rock sound'u deyince şüphesiz bu isimler akla geliyor. Gökçe ve Pamela burada şimdi. Sevilen düetleri Adresler Karıştı ile ikili Kıbrıs'ın Türkçe lideri enerjide.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

izliyoruz. Şimdi ise Pop Müziği'nin önemli bestecilerinden biri Oğuzhan Koç ve Salman Tin burada paylaştıkları ilk günden itibaren dikkat çeken çalışmaları Eylül'le ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzikli

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgen

0: tek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Yaz sezonunun en büyük konseri.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

hafta içi her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 25 Haziran tarihler, güzel bir perşembe gününün tam ortasındayız. Hafta sonu adım adım yaklaşırken keyfimiz, modumuz yüksek. Hava sıcaklıkları gün geçtikçe daha da artıyor tabii ki de. Biz de içinizi serinleten şarkılarla sizlerleyiz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında.

0: maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat birikimli hayat sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank şubesine başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve hafta sonu geldi çattı. Çok güzel etkinlikler var. Sıla'lar, Semicenk'ler, Uzi'ler, kimler geliyor adamıza. Hepsinin detayları, biletleri Gişe Kıbrıs'ta. Gerçekten yıldızlar geçidi gibi bir hafta sonu sizleri bekliyor. Tabii ki sanatçılarımız öncesinde radyonuz Enerji'de.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'desiniz ve şimdi biraz burçlardan bahsedeceğiz. Bazı insanlar doğdukları şehirden hiç ayrılmak istemezken bazıları için valizi toplamak ve yeni bir hayata başlamak oldukça heyecan verici. Astrolojiye göre şehir değiştirmeye ve taşınmaya en yatkın 4 burç belli olmuş. Tabii ki de listenin başında Yay burcu var. Özgürlüğüne düşkün yaylar yeni kültürler keşfetmeyi ve farklı şeylerle yaşamayı çok seviyorlar. Hani taşınmak onlar için bir stresli bir macera. İkizler burcu da var bu listede. Değişimden beslenen ikizler aynı yerde uzun süre kalınca sıkılıyor. O yüzden yeni insanlar tanımak, farklı çevreler görmek ve yeni deneyimler yaşamak onların motivasyon kaynakları. Bir de kova burcu var. Bağımsız yapısıyla bilinen kovalar kendilerini geliştirebilecekleri ve daha özgür hissedebilecekleri ortamların peşinden gider. Ve son olarak koç burcu. Cesur ve girişimci yapısıyla dikkat çeken koçlar karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek için taşınma konusunda hızlı karar verirler. Yani astrolojiye göre Yay, İkizler, Kova ve Koç burçları değişimi seven, yeni başlangıçlardan korkmayan ve hayatları boyunca en çok şehir değiştirme potansiyeline sahip burçlar arasındaymış. Bu burçlardan biriyseniz beni çok iyi anladınız. Ama tabii ki de herkes, yani herkesin içinde böyle bir gideyim uzaklara yerleşeyim düşüncesi çoğu zaman oluyor ama bazı burçlar gerçekten ait olmayı, doğdukları yere, şehire, ülke

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni saate doğru ilerlerken Türkçe pop'un en iyileri ardı ardına sizlerle birlikte eşlik ediyor. Şu an her nereye gidiyorsanız, nerelerdeyseniz biz sizlere eşlik ediyoruz. 93.1'deyiz.

0: Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir saati karşıladık Enerji Keyfi'nde ve Enerji Keyfi 2 saat boyunca daha sizlerle devam ediyor. Şimdi biraz unutulmayanlar diyeceğiz. Geçmişe gidiyoruz bu frekansta.
0: Unutulmayanlar Enerji'de.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi.

0: Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sevdiğiniz popüler Türkçe pop şarkılarla birlikte bu güzel Perşembe gününün tam ortasındayız. 25 Haziran tarihler ve artık sonlandırıyoruz Haziran'ı farkındaysanız. Temmuz için planlar net mi? Haziran yordu mu sizi ama yaz yeni başlıyor. Yaz günlerinin en güzel hitleri radyonuz Enerji'de.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Yeşil Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve adımıza çok güzel eventler, etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Temmuz ayı dop dolu geçecek. Nereden mi biliyorum? Çünkü çok sevilen sanatçılar Temmuz ayında sıra sıra konserler verecek. Ben Yeşil Kıbrıs'tan kontrol ediyorum. Özellikle şimdi dinleyeceğimiz sanatçının 11 Temmuz Cumartesi akşamı Girnark'ın Kolonya Otel'de sahnesi var ve aynı zamanda yemekli bir program, katılmanızı tavsiye ediyorum. Ama öncesinde Emre Fel, radyonuz enerjide.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: tarihlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: enerji Minimix Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.

Yıldız'da yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve bu yaz gerçekten birbirinden ünlü Türk sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Gişe Kıbrıs'ta yer alan etkinlik takvimine göre pop, rock ve rap müziğin sevilen isimleri önümüzdeki haftalarda Adana'nın farklı noktalarına sahne alacak. Özellikle öne

çıkan isimler arasında Sıla, Uzi, Semih Cenk, Demet Akalın, Derya Ulu, Kalben, Emre Fel, Fikri Karayel ve Ayna gibi isimler yer alıyor. 26 Haziran'da Sıla Altın Kadeh Meyhaneleri konseptiyle sahne alacak Girne'de bir otelde. Uzi Şama'da Club'da, 27 Haziran'da ise Semih Cenk Les Arena'da, Şahin Kendirci ise Misty Par'da konser verecek. Temmuz ayında da konser maratonu hız kesmeden devam edecek. 1 Temmuz'da Fikri Karayel Mausa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alacak. 4 Temmuz'da Demet Akalın Şama'da Club'da, Derya Ulu Rocks Otel'de performans sergileyecek. 8 Temmuz'da Ayna, 11 Temmuz'da Kalben ve Emre Fel müzikseverlerle buluşacak Kıbrıs'ta. Gerçekten çok dolu bir program var bu yaz. Benden söylemesi ve işe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi devam ederken sizleri müziğin en iyisiyle baş başa bırakıyorum.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri Enerji Play aplikasyonumuzdan da dinlemeyi unutmayın. Enerji Play aplikasyonumuzda nereye giderseniz gidin bizleri de yanınızda götürmüş oluyorsunuz. Telefonunuza ücretsiz bir şekilde indirdikten sonra radyonuz Enerji, diğer radyolarımız, web radyolarımız, müzik dünyasından haberlerimiz, podcastlerimiz sizlerle istediğiniz yere birlikte geliyor. Ve radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katman için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
0: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Tamam tamam kabul, özledim çok beter. Uzatma sen de

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Beş. Enerji ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her an burada ol.
3: Hemen şimdi aramıza katıl.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: sahnede olacak. Bu unutulmaz geceyi kaçırmayın.
1: Kaçırmayın.
0: Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0533 843 90 68 ve 0533 831 45 84.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yeah.

0: Bir yere ayrılma. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
2: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: yapabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Hitit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.